0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değil.

0: demiş. Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
3: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
2: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
3: Kimse görmez. Hadi gidelim.
2: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
3: Ben anlamam. Sen karışma.
2: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
3: Sen karışma dedim.
2: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
4: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme ile üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin uygulama esasları belirleniyor. Bakan Göktaş bunun için bakanlık bünyesinde çalışma grubu kurulduğunu söyledi. Süreç ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütülecek. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler'le Emrah Koç şehit olurken saldırgan ise yaralı ele geçirildi. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Nüfus 10 yılı kapsamında bu yıl ilk kez kutlanacak Milli Aile Haftası'nda Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2969'a, yaralı sayısının ise 9112'ye ulaştığını bildirdi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son

0: Son haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe ligi ikinci sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı. Galatasaray Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı. Antalyaspor Süper Lig'in 34. son haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten başkent ekibi ligde kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.646 lira 76 kuruş, Amerikan doları 45 lira 52 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 60 lira 68 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 19 sent, bir bitcoin 78.224 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.367 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
2: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme ile üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin uygulama esasları belirleniyor. Bakan Göktaş bunun için bakanlık bünyesinde çalışma grubu kurulduğunu söyledi. Süreç ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütülecek. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç şehit olurken saldırgan ise yaralı ele geçirildi. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Nüfus 10 yılı kapsamında bu yıl ilk kez kutlanacak Milli Aile Haftası'nda Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2969'a, yaralı sayısının ise 9112'ye ulaştığını bildirdi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe ligi ikinci sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı. Galatasaray Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı. Antalya Spor Süper Lig'in 34. son haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten başkent ekibi ligde kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.646 lira 76 kuruş, Amerikan doları 45 lira 52 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 60 lira 68 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 19 sent, bir bitcoin 78.224 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.367 puandan işlem gördü.

Hava Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kendilerini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeli gibi tanıtıp sahte evrak ve sözleşmelerle 642 milyon 853 bin liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik Ankara merkezli 23 ilde soruşturma başlattı. 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanlığı nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 16 il merkezli operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığını ve 94'ünün tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gizli kamu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İsrail ordusu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'in uluslararası sularında ilerleyen küresel Sumut filosuna askeri müdahalede bulundu.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe ligi ikinci sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı. Galatasaray Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı. Antalyaspor Süper Lig'in 34. son haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten başkent ekibi ligde kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.646 lira 76 kuruş, Amerikan doları 45 lira 52 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 60 lira 68 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 19 sent, bir bitcoin 78.224 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.367 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

Sen bir anka kuşusun, bensek bir akı. Akıp gideriz gece.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen Orhan Ağa'nın silahlı ve bıçaklı saldırısında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç düzenlenen törenle gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizm sektöründe doluluk oranlarını %100'e yaklaştırdığını ve yaklaşık 5 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik oluşturmasının beklendiğini söyledi. İsrail ordusu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'in uluslararası sularında ilerleyen küresel Sumut filosuna askeri müdahalede bulundu.
2: Spor.
1: Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı. Galatasaray Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı. Antalya Spor Süper Lig'in 34. son haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten başkent ekibi ligde kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.646 lira 76 kuruş, Amerikan doları 45 lira 52 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 60 lira 68 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 19 sent, bir bitcoin 78.224 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.367 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen Orhan Ağa'nın silahlı ve bıçaklı saldırısında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler'le Emrah Koç düzenlenen törenle gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizm sektöründe doluluk oranlarını %100'e yaklaştırdığını ve yaklaşık 5 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik oluşturmasının beklendiğini söyledi. İsrail ordusu

0: araziye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'in uluslararası sularında ilerleyen küresel Sumut filosuna askeri müdahalede bulundu. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı. Galatasaray Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı. Antalyaspor Süper Lig'in 34. son haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten başkent ekibi ligde kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.646 lira 76 kuruş, Amerikan doları 45 lira 52 kuruş, Euro 52 lira 93 kuruş, Sterlin 60 lira 68 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 19 sent, bir Bitcoin 78.224 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.367 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber 95.5

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

kötü kavgamızın bittiği yer. Bu gönül masası unutma dostum. Dertlerin dibine vurduysak eğer, dermanı burası unutma dostum. Maziye bakınca

Nur, Mert Alamur, Sinan Türkmen, Furkan Bozkaya, Koko'ya ve Aslan abim Keke, Ercan Erguna, Can kardeşim Hazat Altınuşağı, Barış Kurt'a ve Aslan kardeşim Taner Boncu'a selam olsun. Ayrıca canım kanım, can dostum Evren Taciroğulları'na armağan olsun. Yara gibisin Sivaslı Nazo dedi. Hakan Şişman, namı diğer Jaco. Kaybettiğimiz özgürlüğümüzdü. Duruşumuz hala aynı. Duruşunu kaybetmeyen herkese selam olsun dedi Jaco. Ve Jaco'ya Can ağabeyi Harun Şişman'ın bolca selamları var Hakan Şişman'a. Çok özledim lan kardeş diyor Harun Şişman. Çok özledim. Öyle böyle değil kardeş diyor.

kaybettiğimiz özgürlüğümüzdü. Duruşumuz hala aynı. Duruşunu kaybetmeyen herkese selam olsun. Hakan Şişman, namı diğer Jaco.

Bir tane daha Hakan Şişman'dan, Namıdiğer Jaco'dan istek var. Mazlum meçhul bir yol. Selamünaleyküm, ben Hakan Şişman, Namıdiğer Jaco. Kader birliği yaptığım dostlarım Tolgağan Erdoğan, Aşır Küçük Kara, Sakallı Emrah Yıldız, Ferhat Şahin, Hacı Sarıoğlu, Yiğitcan Onur, Mert Alamur, Sinan Türkmen, Furkan Bozkaya, Koko'ya ve Aslan ağabeyim Keke'ye, Ercan Erguna, can kardeşim Hazat Altınış'a, Barış Kurt'a ve aslan kardeşim Taner Bonca'ya selam olsun. Ayrıyeten canım kanım can dostum Evren Tacıroğulları'na bu eserler armağan olsun. Mazlum meçhul bir yol. Kaybettiğimiz özgürlüğümüzdü, duruşumuz hala aynı. Duruşunu kaybetmeyen herkese selam olsun dedi Hakan Şişman, Namıdiğer Jaco. Harun Şişman, Hakan Şişman ve arkadaşlarına selamlarını gönderirken, kardeş çok özledim diyor Hakan Şişman'a, seni çok özledim diyor. Selamlarını gönderiyor Harun Şişman'a.

Efendim devam ediyoruz. Ben Muhammed Arslan, namı diğer Çiko. Tutsak günlerden selam olsun. Kardeşlerim Arifcan Boğatır, İbrahim Kocakaya, Mamış Polat, abim Cihat Akça, Yunus Escobar, Ali Fırat Sunay, Ulaş Aktaş, Suskun, Bilal Canlı, Mustafa Tarık Er, Mofti, Terdil Gaza, Hava Öğüt'ten Yokluk Belası şarkısı armağan olsun dedi değerli kardeşimiz. Muhammed Arslan namı diğer Çiko tutsak günlerde selamlarını gönderirken kardeşleri Arifcan Boğatır'a, İbrahim Kocakaya'ya, Mamış Polat'a, ağabey Cihan Akşa, Yunus Escobar'a, Ali Fırat Sunay'a, Ulaş Aktaş'a, Suskun'a, Bilal Canlı'ya, Mustafa Tarık Er'e, Mofti'ye, Mofti Ferdi Ilgazar, Hava Öğüt'ten Yokluk Belası şarkısını armağan etti. Selam olsun adı güzel Muhammed Arslan namı diğer Çiko'ya. Tutsak günler biter inşallah.

Efendim devam ediyoruz. Abim şu an yanında olan Nuri Kral. Namı diğer Kral Nuri. Hakan Şişman'ın bir mesajı var. Düzeltiyorum, Harun Şişman'ın. Yanımda olan Nuri. Namı diğer Kral Emre Yıldırım, Furkan Efe Genç, Emirhan Kaylan Akça. Başkana selam olsun. Cem Tuna Öz Çubuk ve benden Hakan. Kardeşime Hakan Şişman'a, Jako'ya çok selam olsun. Sevgili Harun Şişman'ın dostları Nuri Kral, Emre Yıldırım, Furkan Efe Genç, Emirhan ve Taylan Akça Başkan'a selam olsun. Yine Cem Tuna Öz Çubuk ve benden Hakan, kardeşime Hakan Şişman'a çok selam olsun mesajı geldi Harun Şişman'dan. Bunu da yaptık. Radyo Klas, radyoklas.com.tr. Efendim YouTube'da yayındalar arkadaşlar, haberiniz olsun. YouTube'da canlı yayınlarımızı radyoklas.com.tr'den de takip edebilirsiniz. Yayınlarımızın tekrarlarını da koyuyorlar. Ben Radyo Klas ailesine, Meryem Hanım'a ve bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Bütün yayınlarımızı dünyaya online olarak dinlettiriyorlar. Büyük kitleleri var. Siz de merak ettiğiniz zaman geçmiş yayınları dinlemek isterseniz YouTube'da radyoklas.com.tr'den bir bakın. Radyo Klas YouTube kanalına hemen abone olun ve takip edin. Ve yayını da oradan da dinleyebilirsiniz. Radyoklas.com.tr. Selam olsun Radyo Klas çalışanlarına, Meryem Hanım nezdinde. Devam ediyorum. Harun Şişman, sana ve dostlarına, başkanlara, canlara selam olsun. Can kurban onlara, biliyorsun. Yayında bazı detayları veremiyoruz. Biliyorsunuz siyaset üstü sevgi dolu bir program bu program. Dolayısıyla yanlış anlaşılmak da istemeyiz. Nerede kalmıştık? Hava, öğüt, yokluk belasını yaptık arkadaşlar. Evet, yoğunluk başladı. Mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Mediamesaj.com

Koma girdin, üye oldun, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Bir kere daha Diyarbakırlı Remzi kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bugünler geçer sevgili Remzi.

Ne kadar karşılaşmamış olsak da gıyabında ben seni tanıyorum, biliyorum. Ne diyelim? Bugünler geçer, bugünler gider. Mühim olan biz bugünlerden ne öğrendik? Remzi Kesici, Can selam olsun kardeşim sana. Ve yanında bulunan ortamındaki dostlarına çok geçmiş olsun. Dün Emre Alkış'a hoş geldin dedik. Geçmiş olsun dedik. Bugün de Remzi Kesici'ye hem geçmiş olsun diyoruz hem ne denir bilemiyorum ki. Gelmiş geçmiş olsun Remzi kardeş. Bugünler geçer Remzi Kesici. Diyarbakırlı Remzi Kesici'yi Ankara'da ve Türkiye'de bilenler bilirler. Güzel bir kardeşimiz. Evet. Emre Alkış'a da buradan selamları gönderiyoruz. Emre Alkış yeni bir fabrika kuracak yine yeniden. Kaldığı yerden yola devam edecek. Caner kardeşiyle, Hüseyin Kaya'yla, dostlarıyla, kim varsa etrafında ekmeğini bölüştüğü kardeşleriyle Emre Alkış yine yoluna devam eder. Biz de reklamlarını yaparız, ne yapalım? Elimizden geldiği kadar abi olarak bizim de öyle bir desteğimiz olur. Ferhat Kılıç demiş ki aramızda sadece bir duvar varken beni sana sımsıkı sarılı görenler olmuş. Ölümlü dünyada ölümsüz sevdam Gülşah Güneş ve arkadaşlarına özlemle dedi Ferhat Kılıç. Çok güzel ya. Nereden buluyorsunuz böyle güzel sözleri? Aramızda sadece bir duvar varken beni sana sımsıkı sarılı görenler olmuş. Ölümlü dünyada ölümsüz sevdam Gülşah Güneş ve arkadaşlarına özlemle Ferhat Kılıç. Ferhat adamsın be. Çok güzel. Vallahi öyle kıyamda durdurur adamı bu mesaj var ya. Of. Hasan Ali Albayrak, Hasan Ali Albayrak'tan Aslan kardeşi Ahmet Tekaya ve beraber kaldığı abilerine, kardeşlerine selamlar. Hasan Ali Albayrak'tan Aslan kardeşim Ahmet Tekaya ve beraber kaldığı abilerime, kardeşlerime selamlar. Hasan Ali Albayrak mesajı böyleydi. Berkay Dindar'dan can dostları Haymanalı Kürdo, Namı Diğer, Ersoy Ağırcan, Hünkar Pek, Devrim Delibaş, Furkan Semih Şenol, Gani Karayel, Serkan Aymergen, Halil Ballı'ya selam olsun. Yine Ferhat Kılıç kardeşim demiş ki elbet bir gün bileğimizdeki kelepçeler açılacak, beraber koşacağız özgürlüğümüze. Elbet güneş bizim için de doğacak can eşim Gülşah ve arkadaşı Dilan'a ömrüm dedi Ferhat Kılıç. Yağmur Boztaş kardeşim gecen güzel olsun abi. Canımdan çok bana dedin herhalde abim. Allah razı olsun Yağmur Boztaş. Çok teşekkür ederim abim. Hepimizin gecesi güzel olsun. Yarınlarımız güzel olsun. Anımız çok güzel olsun. Her anımız. Canımdan çok sevdiğim eşim Kadir Can Boztaş. Onun değerli arkadaşları Kadir Geçgel ya da Gecgel Geçgel. Murat Hoçanlı, değerli abisi Keke Ercan ve onun aslan kardeşleri Hakan Şişman, Ferdi Yücel, Haydar Hüseyin Irmak, Orhan Aslan, Tarık İriç, Çinçinli Minik İbo, Eren Dündar, Selahattin Demir, Yücel Gürel, Orhan Haymanalı, Mustafa Öztaş, Kosovalı, Oğuzhan Dövüş, Kaya'ya gelsin, Hazar Yıldız, Kadere Kurban mı Gidecek Hayatım eserinde istek olarak istemiş Yağmur Boztaş kardeşim. Yağmur, onu biraz sonra yapalım mı? Ya da şimdi mi yapsak? Nasıl yapalım? Madem burayı okuduk yapalım. Yağmur'un isteği de varmış. Onu kaçırdık. Biz onu göremedik. Yağmur Boztaş, Hazar Yıldız Kadere Kurban mı? Hazar Yıldız Kadere Kurban mı? Kaderi suçlama olmasın. Kadere Kurban mı? Kurban mı? Gidecek Hayatım, evet, çıktı. Gönderelim gelsin aradan.

Yağmur Bostaş, Hazar Yıldız kadere kurban mı gidecek hayatım? Mesajla okursan sevinirim abi dedi. Kardeşimizin mesajını da okudum. Çok sevdiğim eşim Kadircan Bostaş, onun değerli arkadaşları Kadir Geçgel, Murat Hoşanlı, değerli abisi Keke Ercan ve onun aslan kardeşleri Hakan Şişman, Ferdi Yücel, Haydar Hüseyin Irmak, Orhan Aslan, Tarık İriç, Çinçinli Minik İbo, Eren Dündar, Selahattin Demir, Yücel Gürel, Orhan Aymanalı, Mustafa Öztaş, Kosovalı, Oğuzhan Dövüş Kaya'ya gelsin. Hazar Yıldız, kadere kurban mı gidecek hayatın parçası. Armağan olarak geldi Yağmur Bostaş kardeşinin. Açın radyonun sesini.

Efendim gecemiz devam ediyor. Mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni, Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği, gönder gelsin. Her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Elif Yurtseven demiş ki, yine Elif Yurtseven'in panelinden, Ersoy Ağırcan'dan can dostları Doğukan Coşkun, Ziya Pullu, Can Tekin Kılınççı, Berkay Dündar, Enes Yavuz, Eren Deniz, Murat Aya selam olsun. Adamlık soydan gelir sonradan değil mesajıyla. Evet. Aslan sevgilim. Meroş'tan Sefa Can Aydın'a. Aslan sevgilim. Sevgilin hep senin arkanda. Ne olursa olsun, ölüm de olsa peşinden gelirim. En güzeliyle seni bekliyorum. Seni çok seviyorum. Mahsun'dan bu sevda bitmez armağan olsun dedi. Meroş'tan Sefa Can Aydın'a geliyor bu güzel çalışma. Sevgili Mahsun Kırmızıgül söylüyor, bu sevda bitmez. Meroş diyor ki, aslan sevgilim, sevginin hep senin arkanda. Ne olursa olsun, ölüm de olsa peşinden gelirim. En güzeliyle seni bekliyorum. Seni çok

0: sığmaz.
1: Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

devam ediyoruz. Efe Gazi Subaşı göndermiş bu isteği. Yasin Deniz Çetoba. Yasin Deniz Çetobaba. Tarık Güngör, Abdullah Kızmaz, Özay Pektaş, Fatih Toprak. Meslektaşlarım Kerim Uncu, Serkan Oruç, Selam Olsun, Acı Oğlundan İhtiyacım Var şarkısı. Efe Gazi Subaşı kardeşimiz Yasin Deniz Çeto'ya, Tarık Güngör, Abdullah Kızmaz, Özay Pektaş, Fatih Toprak, meslektaşlarım Kerim Uncu, Serkan Oruç, Selam Olsun, Acı Oğlundan İhtiyacım Var şarkısı armağan olsun dedi. Efe Gazi Subaşı'nın isteği yayında efendim.

ihtiyacım var. Acıoğlu. İşin enteresan tarafı, bu bir yapay zeka biliyor musunuz arkadaşlar? Vallahi billahi nasıl hayatımızın içine, yani reddetmek ayrı bir şey, reddetmemek ayrı bambaşka bir şey. Yani sanata, sanatçıya vallahi ihtiyaç kalmadı. İnanabiliyor musunuz? Az önceki eser bir yapay zeka bilgisayardan, yani duygusu var, sözler güzel, müzik inanılmaz. Ve bu eser birkaç dakika içinde hayata geçmiş bir eser. Sözlerini verdikten sonra nasıl bir şey olmasını istiyorsan tarz olarak söylüyorsun yapay zekada. Dakikalar içinde sana şarkı yapıyor. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Efendim devam ediyoruz. Urgun kardeşler Cerrahpaşalılar diye bilinir. Gökhan ve İsocan Urgun'dan, Atacan Er Yıldırım ve Ulaş Duman'dan dostlarına ve abilerine selam olsun. Herkesin tek tek ismine selam yollanması söylenmiş. Kibar Soner Barış, Erkan Ateş Deniz, Gezerler, Mamiş Polat, Fatih Kara, Risul Çelik, Yusuf İçyer, Mete Çakmak, Furkan Kuşu, Sipan Aydın, Necati Konukçu'ya selam olsun. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle. Urgun kardeşler Cerrahpaşalılar diye bilinir demiş.

Gökhan ve İsocan Urgun'dan, Atacan Er Yıldırım ve Ulaş Duman'dan dostlarına, abilerine bolca selam. Namı diğer Koso Furkan Kırımlı'dan Adem ve Burak Kaya'ya selamlarımı iletiyorum. Adem Kaya, Burak Kaya, Mustafa Öztemel, İsmail Güler, Emir Akdemir, Berat Hakbilen, Küskün'e tüm eserler gelsin. Özgürlük kıymeti en zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir elbet bir gün. Namı diğer Koso Furkan Kırımlı'dan Adem ve Burak Kaya'ya selamlar geldi. Yine Mustafa Öztemel, İsmail Güler, Emir Akdemir, Berat Akbilen, Küskün'e tüm eserler armağan olsun dendi. Özgürlük kıymeti en zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir elbet bir gün. Vay vay vay vay vay vay vay vay, nereye gitti Bergüzar isteği ya? Değiştirdiniz mi? Ben mi kafayı yedim? Bakayım, ha doğru ya. Evet evet. Efendim, yayın devam ediyor. Oy oy. Medyamesaj.com'a girin, üye olun, radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Medyamesaj.com'a girdin, üye oldun, radyolar bölümünden beni buldun. Murat İnce yol mesaj. İlk sıra mesaj, ikinci sıra şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmaları için 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. TR Ajans Bakır Hanım'a 552-711-7490'dan yazın. Bayram geliyor, 27-28-29-30, 4 gün sürecek mübarek Kurban Bayramı. Bayramda herhangi bir saatimize bayram sponsoru olmak isterseniz de detayları öğrenmek için yine TR Ajans Bakır Hanım 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Elbistan'a bir selam daha gönderelim. Halis Ançer ve ekibine, ciğerci kardeşlere. Malum haliniz, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğerci Şükrü Usta olarak bilinen mekan tabela değiştirdi. Ciğerci kardeşler oldu. Sabah saat 11.30, akşam 10 aralığında alo diyerek ya da gelerek ciğerci kardeşler de Elbistan'da Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğerini yiyebilirsin, ciğerim. Ama alo demek istiyorsan detaylar Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasında. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 sayfasına gir, detayları gör. Memleketinin ciğercisine sahip çık ciğerim. Halis Ançer'e selam olsun. Ciğerci Kardeşler gerçekten Elbistan'da çok önde. Şimdi burada olsalardı gece gece kaç şiş yerdim Allah bilir. Acıktım. Açım. Periz yapmaya çalışıyorum arkadaşlar, yapamıyorum ya, bu nedir ya? Evet, hemşireniz BD'den bir mesaj var. Dışarıda bırakılan bir kadının ahı içerideki dört duvardan daha ağırdır. Yalanlarla 6 senelik bir emeği yok eden, sevdiği kadının güvenini boşa çıkaran her erkek bir gün o yalanların altında ezilmeye mahkumdur. Unutma, insanı bitiren parmaklıklar değil, sevdiğinin gözündeki o güveni kendi elleriyle öldürmüş olmasıdır. Ama yine de canın sağ olsun. Murat abi diyor. Vay benim canım kardeşlerim. Hayırdır, ne oldu, ne oldu, ne oldu öyle? Hemşireniz B.D diyeyim. Sahibi bunu biliyor. Detay vermeyelim. Benim kardeşim canı yanmış demek ki. Bunu demez kolay kolay. Kalbi çok kırılmış demek ki. Ama yine de canı sağ olsun Murat abi diyor. Helal olsun sana kardeşim. Canı sağ olsun tabii. İnşallah düzeltirsiniz. Dışarıda bırakılan bir kadının ahı içerideki dört duvardan daha ağırdır. Yalanlarla 6 senelik bir emeği yok eden, sevdiği kadının güvenini boşa çıkaran her erkek bir gün o yalanların altında ezilmeye mahkumdur. Unutma, insanı bitiren parmaklıklar değil, sevdiğinin gözündeki o güveni kendi elleriyle öldürmüş olmasıdır. Ama yine de canı sağ olsun Murat abi. Hemşireniz B.D. Şimdi hemşiremiz, can kardeşim,

12. yargı paketiyle beraber salınımlar başladı diye ben biliyorum. Çok kardeşimiz sevdiklerine kavuşacak bu bayramla birlikte inşallah. Öyle ümit ediyoruz. Ümit ediyorum ki bu serzenişinin muhakkak haklı bir nedeni var. Ama ümit ediyorum ki güzel günler gelsin. Güneşli günler, o umutlu günler. Bence bu sistemlerini hem kardeşim hem sen de unutacaksın. Yine yeniden el ele tutuşacaksınız. Öyle ümit ediyorum. Öyle olmasını niyaz ediyorum Cenab-ı Hak'tan. Sevenler kavuşsun. Kimse kimsenin canını yakmasın arkadaşlar. Hele umut tacirliği. Hele yalan söyleyerek bir kalbi yıllarca oyalamak çok acıdır. Ama benim bildiğim kardeşim böyle bir şey yapmaz zaten. Vardır burada bir değerli hemşirem. Vardır burada bir sıkıntı ve düzelir. Hadi bakalım. Üzme canını. Ama yine de canı sağ olsun Murat abi dedi ya. Of, eridim gittim. Mesajı dinleyen mesajın sahibi de şu an paramparça bence. Üf. Ya yaralıyorsunuz beni çocuklar, gençler, adamlar. Benim can kardeşlerim ya. Hala aşkın olduğuna inancımı yitirtmiyorsunuz. Ben aşk diye bir şey kalmadı diye düşünürken aşkın katmerlisini görüyorum bu programlarda. Çok hoşuma gidiyor bir taraftan da. Asel ve Elisa'dan öz amcaları Fatih Kara ve kıymetlileri babaları Mehmet Ali Kerpiç için Bergüzar çalar mısın? Çaldım abim. Unutanları asla unutmazmış elbet bir gün. Asel ve Elisa'dan öz amcaları Fatih Kara ve kıymetlileri babaları Mehmet Ali Kerpiç için Bergüzar çalar mısın dediler. Çaldım. Unutulanlar unutanları asla unutmazmış elbet bir gün.

Efendim devam ediyoruz. Bilal Fuçucu'nun isteği. Dostlarım Kazım Keskin, Küçük Zaza, Berko, Emre Kalkan, Davut Deniz, Özdemir, Mustafa Abbas, Onur Özbulat, Akif Utanç, İzmirli Ersan, Karayazılı Savaş, Hakko ve ismini veremedim bütün yoldaşlarım, hepinize selam ediyorum. Aklımdasınız. Sizi unutmuyorum. Siz de beni unutmayın. Güzel günlerde görüşmek üzere. Özgürlük mahkumları armağan olsun dedi Bilal Fıçıcı.

Bilal Fıçıcı, Dostları Kazım Keskin, Küçük Zaza Belko, Emre Kalkan, Davut Deniz Özdemir, Mustafa Abbas, Onur Özbulat, Akif Utanç, İzmirli Ersan, Karayazılı Savaş Hakko ve ismini veremediği bütün yoldaşlarına armağan olarak selamlarıyla birlikte bu eseri gönderdi. Sizi unutmuyorum, siz de beni unutmayın. Güzel günlerde görüşmek üzere dedi Bilal Fıçıcı kardeşimiz. Selam olsun kendisine ve yoldaşlarına. Evet, devam ediyoruz. Hız kesmiyoruz arkadaşlar. Abdullah Tunçok demiş ki, selamünaleyküm Murat abi, ben Abdullah Tunçok. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Değerli dostlarım Burakhan Yatağan, Yunus Emre Çakır, Enes Bağröz, Haydar Can Çezik, Serkan Özçelik, Haydar Tatlıbal, Tolga Erdoğan, Melut Özecik, Ersoy Ağarcan, Özgür Ali Güngör, Emre Alkış, Talha Kerem Aydemir, Barış Kurt, Görkem Çetinkaya, Devran Kaplan, Cem Yılmaz, Rıdvan Barbaros'a benden selam olsun. Güzel ya da çirkin olmak yaratılıştandır ama şerefsiz olmak kişisel bir seçimdir. Sana ve vefalı dostlarımıza selam olsun dedi Abdullah Tunçok. Ve aleyküm selam Abdullah. İyisin inşallah can kardeşim. Evet. Kişisel seçimlerine insanların saygı duymak lazım. Abdullah, bırak öyle kalsınlar. Enes Karakaya, selamun aleyküm. Aslan dostlarım, abilerim, sizleri dışarıda bekleyen kardeşiniz var. Çağrıcan Borak, Kürşat Akçal, Şevki Can Karataş, İbrahim Abay elbet bir gün dedi. Hasan Ali Albayrak, Hasan Ali Albayrak'tan kardeşim Ahmet Tekaya, yarın çıkacak gibi umutlu, yıllarca yatacakmış gibi sabırlı ol aslan yoldaşım dedi Hasan Ali Albayrak. Yine Halil Karadeniz, ben Halil Karadeniz, aslan dostlarım Mertcan Koymat ve Mehmet Ali Karadeniz'e selam olsun. Özgürlük çok yakın, az daha sabredin aslanlarım. Herkesin çok selamı var. Instagram'da aktifim Mert, Allah'a emanet olun, dikkatli olun dedi Halil Karadeniz. Instagram'da aktifmiş, DM'den yazın diyor yani bana diyor. Barış Kurt, dostlarım Hacı Ömer Sarıoğlu, Yiğitcan Onur, Hakan Şişman, değerli abim Emrah Yıldız'a, Mustafa Akdağ, Umut Akdağ, Can Muhlis Sağlam'a, Yasin Bektaş'a selam olsun mesajı geldi Barış Kurt. Yine bir başka mesajı var Barış kardeşimin. Değerli dostum Abdullah Tunçok, selamını aldım başım gözüm üstüne. İşin rast gelsin, dostlarımın sana ve dostlarına çok selam var. Eyvallah dedi Barış Kurt ve bir mesaj daha var Barış Kurt'tan. Sıradaki eserler Demet Aktaş, değerli dostu Pınar Kılıç'a ve yanlarındaki tüm dostlarına ve Terhat Kılıç'tan da eşi Gülşah'a gelsin dedi Barış Kurt. Atacan Er Yıldırım'dan amcası babası Atakan Er Yıldırım'a, kardeşi Deniz Gezerler'e, dostu Mete Çakma'a, tüm kader birliği yaptı tüm dostlarına selam olsun. Sıradaki parça onlara gelsin mesajı geldi. Atacan Er Yıldırım'dan amcası babası Atakan Er Yıldırım'a, kardeşi Deniz Gezerler'e, dostu Mete Çakma'a, tüm kader birliği yaptı tüm dostlarına selam olsun. Sıradaki eserler onlara gelsin mesajı geldi. Atacan Er Yıldırım, selam olsun kardeşim. Şimdi toparlıyoruz. Kenan Arslan, gelir gelir gelir gelir, nerede olsa gelir, o yar beni bulur gelir. Cane

Johnny. Ah Johnny. Sevgili kardeşim Caney'in eliyle, Diyarbakırlıdır Caney. Onun eliyle ulaşan bir mesaj var. Buradan canım eşim Fırat Karayazı'ya selam olsun canımın içi. Elbet bu zor günler geçecek. Her zaman senin yanındayım. Kendine çok dikkat et. Seni çok seviyorum. Kenan Arslan Gelir Gelir şarkısı da armağan olsun dendi. Buradan canım eşim Fırat Karayazı'ya selam olsun canımın içi. Elbet bu zor günler geçecek. Ben her zaman senin yanındayım. Kendine çok dikkat et. Seni çok seviyorum. Kenan Arslan Gelir Gelir şarkısı armağan.

O gündür, bugündür. Nerede kaldın, kaç gündür canım? Darda mısın, zorda mısın, mahkum musun bilmiyorum ama zordasın belli. Gelir be gelir benim canım, benim yarim gelir. Nerede olsa arar bulur, gelir benim yarim gelir. Zincir vursalar.

Kenan, ciğerimizi söktün vallahi billahi ya. Helal be, helal ya. Vallahi billahi ya. Gelir gelir. Nerede olsa gelir gerçek seven. Öyledir yani. Kenan Arslan gelir gelir de resmen ciğerimizi söktü. Devam ediyoruz. Barış Kurt'un bir selamı var. Dostlarım Orkun Karacaoğlan, İrfan Ünalan, Ersoy Ağırcan, Talha Kerem, Aydemir, Yunus Emre Tamkoç, Oğuzhan Mollaoğlu, Emre Dobada, Fatih Gürsel, Özceylan, Hakan Şişman'a selam olsun. Efendim, mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyorum. Gönderin, gece 1'e değin yayın devam ediyor. Bazen de uzatıyoruz. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteyip. Her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 552-711-7490 gönder gelsin. Dayıya canlar feda diyen Atacan Er Yıldırım. Atacan, eyvallah, size de canlar feda amcam. Dayım diyeyim sana da, değil mi? Askerde gerçekten benimle askerlik yapan kardeşlerim denk gelirse bir gün size söylerler, karargah bölüğünün dayı yazıcısı diye. Kur'an çarpsın dayı diye. Herkes dayı derdi yani. Yani muazzaflarından bile dayı diyenler vardı astsubaylarımdan. Çok kral bir askerdim. 1. Zırhlı Turgay karargah ve karargah bölüğünün yazıcısı olduk. Buradan milli takımdan bir şekilde ayağımızı kaydırdılar. Kara gücündeydim. Acem Birliği Ankara'da spor yapıyorduk. Hadımköy'e gittik tank taburuna. Ama beni karargah bölüğünde çaldılar. İlker Başbuğ Turgay komutanımızdı. Düşünün yani. Ben normal bir askerdim. 300 küsür tane askerimiz vardı. Biz

karargâhtaydık. Girişte Tugay vardı. Hadımköy'ü bilenler bilirler. Benimle askerlik yapanlar varsa o dönem Murat İnce'yi hatırlayanlar vardır. Birçoğu teriste kapıda beni vurmayı, öldürmeyi falan planlayanlar da vardı. Tabii birçoğu da sırtında taşıdı. Ankara'da mesela taksi şoförlüğü yapıyordum. Gelip şükranlarını sunan kardeşlerimin olduğu gibi bizim jiletçi Kemal Ankaralı Yenidoğanlı ağzına jiletle dur şu Murat İnce'yi keseyim diye de gelip elimi öpüp gittiği günlerde olmuştur yani. Bunları da yaşadık. Vallahi billahi. Dayı deyince şimdi Atacan Er Yıldırım aklıma o dayı. Vay vay vay vay. Ya her delikanlının bir mazisi vardır. Bize böyle hani avcı hikayesi gibi böyle geçmişini böyle ballandırarak anlatan tipler vardır. Bizimki de ona benzemesin. Teo dayı gibi olmasın. Teo dayı böyle abartmayı çok seven bir adammış. Erzurum'da. Gene bir gün gidiyor kahveye, hızlıca anlatıyorum şarkıyı armağan etmeden önce. Kibar Hasan Karabudak, hakkını helal et abim. Gönderiyorum hemen. Teo dayı böyle yalanlarıyla meşhur. Avcı hikayeleri anlatıyor. Yani o olmayacak şeyleri söylüyor. Ama Teo'yu da bozan bir Hasan var atıyorum. Teo o gün kahveye giriyor, bakıyor. Kahve ahali, seyirci kalabalık. Başlıyor anlatmaya. Millet de seviyor bunun yalanlarını. He Teo dayı, öyle mi Teo dayı diye. Teo dayı anlatıyor. Arkadaşlar diyor, dün diyor ormana gittim. Bir de ne görmüşüm, ne gördün? Erzurumlu Teo dayı, tam oranın ağzında yapamıyorum. Hakkınızı helal edin. Ya diyor işte az gittim uz gittim diyor. Dağın bir yerinde diyor, ormanın bir kenarında diyor. Uçurum kenarında diyor. Bir ayı çıktı karşıma. Ben deyim 3 metre, sen de 5 metre. Öyle bir ayı. 1-2 tonluk bir hayvan. Karşı karşıya kaldık diyor. Sağa kaçsam diyor uçurum. Sola kaçsam uçurum. Ayının arkası uçurum. Karşı karşıya geldik diyor. Kaçacak yer. Teo dayı. Bakıyor Teo dayı Hasan yok. Hani Hasan da bunu her defasında bozan Hasan. Yani bunun yalanlarını çıkartıp Hasan'ın yanında konuşamıyor Teo dayı. Teo dayı ballandıra ballandıra anlıyor. Teo dayı öyle mi Teo dayı, böyle mi Teo dayı, ne oldu Teo dayı? Ya diyor yapacak bir şey kalmadı diyor. Ayı bana bakıyor, ben ayıya bakıyorum diyor. O bana, ben ona derken bir iki diyor. Elense filan diyor, birbirimizi diyor kontrol ettik diyor. Ayıyla değil mi Teo dayı? Ayıyla tabii diyor canım diyor. 3-5 metrelik bir ayıdan bahsediyor Teo dayı. 1-2 tonluk ayı, öyle böyle değil, bir boz ayı. Teo dayı o yanlı bu yanlı filan falan diyor, olacak gibi değil diyor. Alttan diyor bir tık daldım diyor, şöyle diyor bir kaldırdım diyor, şöyle yukarı sırtına almış Teo dayı, tam bunu anlatıyor. Kırış diye Erzurum'da kahvehanenin kapısı açılıyor, kapıdan Hasan görünüyor. Teo dayı bitti, öldü Teo dayı, Dobi öldü Teo dayı. Uzatmayayım. Teo dayı ne oldu? Hani tam sırtını aldı. Ya ne olacak diyor. Ayı beni diyor yedi diyor. Teo dayı. Çünkü uzatsa yalanını Hasan çıkartacak. Rezil olacak. Teo dayı diyorlar. Madem seni ayı yedi. Nasıl yaşıyorsun? Ya bizimki de yaşamak mı? Şimdi benimki de avcı hikayesi gibi olur. O yüzden de korkarım. Sevmem de böyle şeyleri anlatmayı. Bir de milli takımda rahmetli Hikmet hocamız vardı, Hikmet Gökmen, Kırıkkaleli, böyle ilginç bir adamdı, böyle gözleri kocaman, kafası kocaman bir antrenör, tekvando antrenörüydü. O sözde Kore'de dünya şampiyonasında finalde Koreli rakibiyle müsabaka yaparken öyle bir an geliyor, böyle ikinci round ya da üçüncü round karşılıklı diyor. Bir anda diyor girdim diyor, paltık diye bir teknik var diyor. Ya da karşı taraf diyor paltı attı diyor, ben duça giye döndüm diyor, dünya karardı diyor. Bu uyandım diyor, hastanedeyim yoğun bakımda. Hocam ne oldu filan, hani final müsabakası. Soluma bir baktım diyor, finalde diyor o kapıştığı Koreli. Koreli'nin attığı tekniğe, atıyorum paltık diye bir teknik, mideye gelen bir teknik, o da dönerek kırık bir tekme var, duça gideye geçiyor. O da duçakı yatmış. Yani aynı anda bu onun kaburgalarını kırıyor, o da bunun kaburgalarını, yenişemiyorlar yani. Bizimki de bu hesap olmasın arkadaşlar. Fakat benimle askerlik yapan örneğin Düzceli Deli Murat Zurnacı denk gelse de anlatsa, ya da Kastamonulu Murat Uzun denk gelse de anlatsa,

Ne askerdik ne asker. Ya da Adnan Aytekin. Ya da Adnan Aytekin değil. Ayhan Aytekin ya da Adnan Aytekin. Rahmetli Hamza Bayrakçı başçavuşum. İstikam teknisyen 3 çavuş bir astsubayımız vardı. Onu denk gelecek ki anlatacaklar. Nasıl bir askerdi Murat Yünce diye. Ya da Tugay komutanımızın şoförü. Yani gecenin bir yarısı yemeğe küfreden savurla ben bunu mu yiyeceğim diyen artist bir tane, böyle Tugay komutanlarının şoförleri böyle torpilli olur ya arkadaşlar. İşte o anlatacak Murat İnce nasıl bir adam diye. O yemeğin içine nasıl onu. Velhasıl kelam, biz karargah bölümünün dayı yazıcısıydık. Eğilmez tavrımızın altında güzel şeyler barındırdık. Robin Hood gibiydik, gariban babasıydık. Allah şahit, kulu da şahit, bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir bizi. Neyse, devam edelim. Ben şimdi Atacan Er Yıldırım bir dayı dedi ya. Oo, ben yürüdüm oradan. Eyvallah Atacan. Eyvallah, sana da can feda. İyi yayınlar Murat abi. Ben Kibar Hasan Karabudak. Öncelikle beni tanıyan tüm abi kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Yaptığım, yapacağım istekler benden başta siz ve eşiniz Bakır Hanım'a armağan olsun. Vay vay vay vay vay, nezakete bakar mısın Kibar Hasan Karabudak, var ol. Erzincan'dan canım ağabeyim Arif Ötleş'e, kardeşlerim Umut Bozkurt, Halil ve Ünal Layık, Deniz Çoban, Emre Erayman, Ömer Eren ve Yasin Akgün'e Kibar'dan selam olsun. Namussuzun namı olmaz, namımız var olsun. Allah'a ısmarladık. Selam ve duayla topraktan gönül eyvah. Gelsin bakalım ya, gönül eyvahın kaydı böyle bir şey, böyle kayıtta bir sıkıntı var gibi hep böyle bana gelmiştir. Kibar Hasan Karabudak, gözlerinden öperim can kardeş. Öncelikle Kibar Hasan Karabudak'ı tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Yaptığım yapacağım istekler benden başta siz ve eşinize demiş. Bakır Hanım armağan olsun. Erzincan'dan canım ağabeyim Arif Ötleş, kardeşlerim Umut Bozkurt, Halil ve Ünal Layık, Deniz Çoban, Emre Erayman, Ömer Eren ve Yasin Akgün'e Kibar'dan selam olsun. Namussuzun namı olmaz, namımız var olsun. Allah'a ısmarladık, selam ve duayla toprak gönül eyvah, armağan olsun.

Kibar Hasan Karabudak'tan, Erzincan'dan canım ağabeyim Arif Ötleş'e, kardeşlerim Umut Bozkurt, Halil ve Ünal Layık, Deniz Çoban, Emre Erayman, Ömer Eren ve Yasin Akgün'e kibardan selam olsun. Namussuzun namı olmaz, namımız var olsun dedi. Kibar Hasan Karabudak Erzincan'a canlarına armağan olarak gönderdi Aziz Kaya Üzüm Karası.

Efendim devam ediyoruz. Medemesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönderin gelsin. Medemesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Kibar Hasan Karabudak diyor ki, Erzincan'dan canım ağabeyim Arif Ötleş'e, kardeşlerim Umut Bozkurt, Halil ve Ünal Layık, Deniz Çoban, Emre Erayman, Ömer Eren ve Yasin Akgün'e kibardan selam olsun. Namussuzun namı olmaz, namımız var olsun. Allah'a ısmarladık selam ve duayla. Hulya Evrensel, yalansın armağan olsun dedi Kibar Hasan Karabudak. Erzincan'daki canlarına, ağabeyi Arif Ötleş'e, kardeşleri Umut Bozkurt'a, Halil ve Ünal Lağ'a, Deniz Çoban, Emre Erayman.

Rayman, Ömer Eren ve Yasin Akgün'e kibardan selam olsun. Namussuzun namı olmaz, namımız var olsun. Allah'a ısmarladık selam ve duayla dedi. Ve Hulya Evrensel'den Yalansın'ı Erzincan'a, dostlarına, abilerine, kardeşlerine kibar Hasan Karabudak armağan olarak gönderdi.

doğum gününü kutlarım. Nice özgür yaşlara aslan kardeşim, sana selam olsun. Aslan amcam Atakan Er Yıldırım'dan Hurdacı de tanırlar. Özlem ve saygıyla Hasret, iyi ki amcamsın, varlığına yoluna ölürüm amcam. Yolun yolumdur amcam, hakkını helal et. Sıradaki parça sana gelsin. Dayım Murat Ünce'ye selam olsun. Tüm dostlarıma, abilerime de selam olsun. Ve aleyküm selam. Amcam Atakan Er Yıldırım'a, kardeşim Deniz Gezerler'e, dostum Mete Çakma'a, kader birliği yaptım tüm dostlarıma gelsin. Azerbülbül'den bugüne kadar armağan olsun. Değerli kardeşim istedi, biz de yerine getiriyoruz. Dayım deyince şimdi ortalık karışıyor. Eyvallah. Atababa'dan kardeşi Atacan Er Yıldırım, yoldaşı Deniz Gezerler'in Denom'un doğum günü kutlarım mesajı var. Nice özgür yaşlara aslan kardeşim, sana selam olsun. Aslan amcam Atakan Er Yıldırım'dan Hurdacı da tanırlar. Özlem ve saygıyla Hasret, iyi ki amcamsın, varlığına yolunu öldürüm amcam. Yolun yolumdur amcam, hakkını helal et. Sıradaki parça sana gelsin. Ayrıca dayım Murat İnce'ye selam olsun. Tüm dostlarıma, abilerime selam olsun. Amcam Atakan Er Yıldırım'a, kardeşim Deniz Gezerler'e, dostum Mete Çakma'a, kader birliği yaptım tüm dostlarıma gelsin. Azerbülbül bugüne kadar. Hadi bakalım.

Her giden gün bir şey aldı götürdü. Her giden gün. Her giden gün bir şey aldı götürdü. Dinmedi gözyaşım bugüne kadar. Her gelen gün yeni bir dert getirdi. Her gelen gün yeni bir dert getirdi. Bitmedi dertlerim bugüne kadar. Bitmedi dertlerim bugüne kadar.

şu mouse niye bugün böyle benim elim ayağıma takıldı? Yeni Doğan'dan Hüseyin'in mesajı var. O da Erzincan'da olan abileri Umut Bozkurt, Kibar Hasan Karabudak, Küçük Erencan, Arif Ötleş, Deniz Çoban, Emre Erayman'a Hülya Evrensel'den Nalet istiyorum. Var mı öyle bir şarkısı ya? Hülya Evrensel'in Nalet. Nasıl bir şey ya? Nalet iş, Nalet. Bismillah. Bir bakayım dur. Varmış vallahi billahi. Hülya bizim arkadaşımız. Çok da iyi bir sanatçı arkadaşlar. Değerli dostlar, radyoların yeni açanlar, haberiniz olsun, son yarım saatteyiz. Panelim boş. Gönderirseniz isteklerinizi yaparım. Göndermezseniz konuşurum. Bilginiz olsun. medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Yakında bayramda sponsor olmak isteyen kardeşlerim elini çabuk tutsunlar. Saatlerimiz tutulmak üzere. Herhangi bir saatimize bayram boyunca, 4 gün boyunca, 4 gece boyunca bayram sponsoru olabilirsiniz. Hem firmanızı hem adınızı yüceltirsiniz. Bilginiz olsun. 552-711-7490 TR Ajans'a ulaşabilirsiniz. Bakır Hanım ilgileniyor. WhatsApp'tan yazın. 552-711-7490. Yeni Doğan'dan Hüseyin kardeşimizin isteğini çalıyoruz. Hülya Evrensel'den Nalet geliyor. Erzincan'da olan abilerim Umut Bozkurt, Kibar Hasan Karabudak, Küçük Erencan, Arif Ötleş, Deniz Çoban, Emre Erayman'a Hülya Evrensel'den Nalet gelsin demiş. Yeni Doğan'dan Hüseyin kardeşim. İsteği yayında. Yeni Doğan'a Hüseyin kardeşim nezdinde selam olsun.

Atacan Er Yıldırım'dan amcam Atakan Er Yıldırım'a, Erkan Ateş'e, Hasan Atucu'ya, Deniz Gezerler'e, Mete Çakmağ'a, Kazım Keskin'e, Haymanalı Dede'de, Dede'ye. Ha, Haymanalı Dede'de tanırlar. Küçük Zaza Berko'ya, Bobby'e, İsmail Şener'e, Oğulcan Sarıtepe'ye selam olsun. Sıradaki parçalar ona gelsin. Atacan Er Yıldırım'dan amcası Atakan Er Yıldırım'a, Erkan Ateş'e, Hasan Atucu'ya, Deniz Gezerler'e, Mete Çakmağ'a, Kazım Keskin'e, Haymanalı Dede'ye. Haymanalı Dede dersen de tanırlar demiş. Küçük Zaza Berko'ya, Bobby'e, İsmail Şener'e, Oğulcan Sarıtepe'ye selam olsun. Sıradaki eserler ona gelsin, onlara gelsin. Peki. Bu mesajı da aktardık Atacan Er Yıldırım kardeşimizden. Şimdi değerli dostlar, bugün hiç konuşmadık değil mi ya biz sizinle? Ne konuşacağız Murat abi? Ay ay. Bazı insanlar iyiyim derken yardım çağırıyordur, biliyor musunuz? Gecenin aslında konusu buydu. Çok üzerinde duramadık. Bazı insanlar iyiyim derken yardım çağırıyordur. Bu konu çok derin gider aslında da. Çünkü artık insanlar gerçekten nasıl olduğunu anlatmıyor. Maskeyle yaşıyor, gülümseyerek çöküyor ve kimse fark etmiyor. Bu çağın en tehlikeli cümlesi ne biliyor musunuz? Ben iyiyim. Hadi canım. Adetten midir? Çünkü artık insanlar gerçekten iyi olduğunda değil, kimseye yük olmamak istediğinde söylüyor bunu. Bakın dikkat edin. En çok iyiyim diyen insanlar bazen geceleri uyuyamıyor. En çok gülen insanlar bazen içinden sessizce ağlıyor ve en çok güçlü görünenler aslında en çok yorulanlar oluyor. Çünkü insan bir yerden sonra derdini anlatmaktan vazgeçiyor dostlarım. Nasıl olsa anlaşılmayacağım diyor. Kimse gerçekten dinlemiyor diyor ve sonra içine kapanıyor. Dışarıdan bakınca her şey normal gibi, işe gidiyor, mesajlaşıyor, şakalaşıyor, hayatına devam ediyor falan filan. Ama içinde kimsenin görmediği bir savaş veriyor. Bakın, bazı insanlar yardım istemeyi bile bilmiyor artık. Çünkü yıllarca kendi kendini toparlamış, kendi yarasını kendi sarmış, ağlarken bile geçer deyip ayağa kalkmış. Ne diyeyim ki ya? Geçer mi acaba? O yüzden şimdi biri ona nasılsın dediğinde refleks gibi yani iyiyim diyor. Ama aslında içinde şunu söylüyor. Birisi gerçekten halımı görsün artık ya. Ve biliyor musunuz dostlarım, insan bazen ölmek istemiyor. Sadece bu kadar ağır hissetmek istemiyor. Biraz anlaşılmak. Biraz dinlenmek. Birinin yanında rol yapmadan durabilmek.

bilmek istiyor. Çünkü insanı en çok yoran şey hayat değil bazen. Her gün iyiymiş gibi davranmak. İşte bu gece biraz bunu konuşalım istedim. Sessiz yardım çağrılarını, maskelerin arkasındaki yorgunluğu ve bir insanın neden derdini gizleyerek yaşamaya başladığını konuşalım istedim. Ne dersiniz?

Geceyi biz devam ettiriyoruz. Sizlerin varsa bir isteği yazsınlar dinleyen kardeşlerim. mdmesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. mdmesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. İlayda Korkmaz demiş ki, Fırat Korkmaz'a selam olsun. Hep aklımızdasın. Seni seviyoruz. Canımızın içisin dedi İlayda Korkmaz. Fırat Korkmaz'a selam olsun. Hep aklımızdasın. Seni seviyoruz. Canımızın içisin dedi İlayda Korkmaz. Fırat Korkmaz'a böyle seslendi. Serkan Arslan, Murat abi kolay gelsin. Aslan kardeşlerimiz Bedirhan Demir, Şahin Demir, Ozan Demir. Çok özledik. Çok kardeş. Yokluğunuz aldığımız her nefeste burcu burcu geliyor burnumuza. Rabbim tez zamanda beraberliğimizi daim eylesin. Amin. Sizi seven kardeşleriniz Sefa Koç, Seko. Alem sarsılır, biz sarsılmayız. Ozanım dedi Serkan Arslan. Eyvallah. Çok güzel mesajlar. İzmir Eşrefpaşa'dan Senem Senkür. Senem Senkür nasip kısmet olursa bayramda 12-1 aralığında bayram sponsorumuz. Senem Senkür bayramda biliyorsunuz yayındayız arkadaşlar. Bayram sponsoru olmak isterseniz siz de Senem Senkür, Özgür Senkür çifti gibi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1'e kadar yayın saatimiz var her gün 6 saat. Bayramda bunu 2'ye 3'e kadar uzatma ihtimalimiz de var. Tabii ki talep olursa. Siz de Senem Hanımlar gibi herhangi bir saatimize sponsor olmak isterseniz bayramda 552-711-7490 WhatsApp hattımıza TR Ajans Bakır Hanım'a yazın efendim. 552-711-7490. Şöyle bir Kırıkkale'ye de bir bakalım. Kırıkkale'de neler oluyor? Özgür Senkür'ün dostları neler yapıyorlar şu an bizi kırık? Ya şey de merak ediyorum. Delice'de Keskin'de beni dinleyen kardeşlerim varsa ailelere en azından bir mesaj atsınlar ya da Instagram'dan yazsınlar. Evet abi seni Delice'de dinliyoruz. Ha. Ya da onların ailelerinden Instagram takip edenler varsa Murat İnce net hesabım DM'den yazın. Abi biz seni Akyurt'ta işte Kalecik'te ya da Keskin'de ya da Sungurlu'da Kırıkkale Öz FM'den dinliyoruz. Yozgat'ta Yozgat FM'de dinlediğiniz gibi. Niğde FM'de dinliyoruz seni. Nerede dinliyorsanız

onları da merak ediyorum. Kırıkkale'de yayınlarımız noktasında 6. yıl bitiyor. Niğde'de hakeza öyle. Uşak'ta yine öyle. Büyük bir aile olduk. Ben bu yola çıkarken 120-130 tane radyo istasyonuyla birlikte yola çıktım. Dedim ki bir gün birileri bizi bırakacak. Kalanlar bizimdir zaten. Ve öyle de oldu. Yaklaşık 80 istasyonda halen yoldayım. Çok şükür. Kalanların hepsi de böyle şey, künt, böyle beton, böyle yani can feda hepsine. Bırakmadılar beni. Ben de onları bırakmadım. Açık gittik çünkü arkadaşlar, açık yaraya kurt düşmezmiş ya. Murat Ünce'nin ne yaptığını herkes biliyor. Film çevirmiyoruz. Mesela şu an sırf bu iş için eşimle beraber firma kurmak durumunda kaldık. Ve yakında da kendi panelimizi de kuracağız. Başka çare yok. Çünkü resmiyetle alakalı eksiklik biz istemiyoruz hayatımızda. Elimizden geldiği kadar resmi ve ülkemize faydalı bireyler olmaya çalıştık. Bunca zaman, bunca ömrümde. Bugünden sonra da bu böyle olacak Allah'ın izniyle. Yani hesap veremeyeceğimiz bir şey yapmak istemiyoruz. Helalinden olsun. Namusumuzla, şerefimizle, kimse bize ileri geri konuşmasın, şu demesin, bu demesin. Görüyorsunuz her gün saatlerce burada konuşuyorum arkadaşlar, dile kolay. O yüzden dostluklar, arkadaşlıklar, kardeşlikler benim için çok önemli. Bugün ekmek yiyorsak bunun sebebi ahde vefamızdır. Vefasızlık etmedik, ahde vefasızlık etmedik, emanete ihanet etmedik. O yüzden gidenlere de selam olsun. Senem Senkür İzmir'den, Senem Senkür Kırıkkale'ye, aşkım Özgür Senkür paşam, sesine kurban oldum, sabah sesini duydum, çok mutlu oldum. Özgür'üm, seni çok seviyorum, çok özledim aşkım, kendine iyi bak, hayırlı gecelerin olsun, öperim paşam diyor Senem Senkür İzmir. Eşref Paşa'dan yazıyor, ben öyle biliyorum çünkü canlı yayında öyle konuşmuştuk. İzmir'den Senem Senkür Kırıkkale'deki aşkı Özgür Senkür kardeşime, paşam sesine kurban oldum, sabah sesini duydum, çok mutlu oldum. Özgür'üm, seni çok seviyorum, çok özledim aşkım, kendine iyi bak, hayırlı gecelerin olsun, öptüm paşam. Vay vay vay vay vay vay vay. Atacan Er Yıldırım'dan can yoldaşı Deniz Gezerler'in doğum gününü kutlar. Nice güzel yıllarda yanında olacağımı bil kardeşim. Amcam, sırdaşım, örnek aldığım insan, amcam Atakan Er Yıldırım. Yoluna kurban olurum. İyi ki varsın. Aslan amcam, sıradaki parça sana gelsin dedi kardeşimiz. Atacan Er Yıldırım bırakmadı yayını. Atacan Er Yıldırım'dan can yoldaşı Deniz Gezerler'in doğum gününü kutladığı mesajı da aldık. Nice güzel yıllarda yanında olacağımı bil kardeşim. Amcam, sırdaşım, örnek aldığım insan, amcam Atakan Er Yıldırım, yoluna kurban olurum. İyi ki varsın aslan amcam. Sıradaki parça sana gelsin dedi Atacan Er Yıldırım, can yoldaşı Deniz Gezerler'in ad gününü bir kere daha tebrik etti. Şimdi Atacan Er Yıldırım amcam diyor ya, bizim Cane falan da bana amcam, hoşuma gitti vallahi. Yani amca deyince hani bir yaşlılık psikolojisi vardır, insanların zoruna gider ya, yok bende. Çünkü hala 25 yaşındayım. Sadece zıplarken nefesim kesiliyor. Sabahleyin sosyal medya, TikTok'ta mı ne, böyle Korelilerin falan işte bir ayda karnınızı sıkılaştırın falan filan diye bir iki hareket var. Ya arkadaşlar düşünün, işte 12 yaşından 11-12 yaşından 30 yaşına kadar çok uzun yıllar spor yapmış bir adamım. Bir de kültür fizik bize çok önemli değil. Yani altyapım tekvando. Yani biz dinlenirken bile zıplayanlardık. Yani dinlenmemiz zıplayarak. Yani yavaş zıplayarak. Durmak yok. Nefes al derdi hoca. Öyle durayım duvara yaslanayım oturayım nefes al, yok. Nefes alırken bile biz yine bu sefer slow motion zıplıyorduk. Yani yavaş yavaş. Yine hala hareketliydik yani. Şu Azerbaycan'da bir oğlan var ya. Bir müzikle böyle yapıyor, şişmanları zayıflatmaya çalışıyor. Hızlı hareket. Aynı öyle yani. Zıpır zıpır zıpır. Ama bugün zorlanıyoruz ya. Ama ben hala 25 yaşındayım, 30 yaşındayım.

Durumdayım. Sadece nefes alırken biraz sonra. Devam edelim. Yani bir delikanlının bana amcam demesi gençlikte herhalde bugün düşündüğümde bozardı herhalde böyle kafamı yani. Nerede ne amcası falan insan zoruna. Yok bugün gitmiyor. Bilakis vallahi billahi çok hoşuma gidiyor. Amca canım kurban, dayı falan. Keyif alıyorum ya. Her yaşın bir güzelliği var arkadaşlar. Yaş almak çok güzel bir şey. Allah herkese yaşatsın. Bugünleri göremeyebilirdik de değil mi? Yani yarım asır geride kaldı. Çok güzel. Teşekkür etmek lazım Cenab-ı Rabbül Alemine. Şükran içinde olmak lazım. Ama bu dünyayı cennet cehennem noktasında iyi değerlendirmek gerekiyor. Bakarsan bağ, bakmazsan da yani hangi pencereden baktığına ve nasıl yaşadığına bağlı bazı şeyler. Ben burayı cennet görmeye çalışan, cennet etmeye etrafımı ve insanlara faydalı olarak iyilik ederek cennet gibi bir yerde yaşamaya çalışan bir bireyim. Ve çok bilinçli bir bireyim. Ölümlü olduğumu biliyorum. Kalp kırmaya gerek yok diyorum. Vallahi bileyim. İnsan bazen iyiyim derken aslında son gücüyle ayakta duruyordur. Bakın bu hayat arkadaşlar bana şunu öğretti. Öksüreceğin zaman potu kaldır. Hayat bunu öğretmiş. En tehlikeli çöküşler gürültülü olmaz biliyor musunuz? İnsan bağırarak tükenmez çoğu zaman. Sessizce eksilir. Bir sabah biraz daha geç uyanır. Bir şeye biraz daha az sevinir. Bir mesajı biraz daha geç cevaplar. Sonra yavaş yavaş kendi içinden çekilmeye başlar ve kimse fark etmez. Çünkü modern insanın en büyük trajedisi şudur dostlarım. Acısını bile estetik yaşamaya çalışıyor artık. Hı? Biraz cümlelerim kalın gelebilir. Yani kasıyor olabilir. Hakkınızı helal edin. Ama beni dinleyen kardeşlerimin araştırmacı, okur yazar olduklarını bir şekilde merak ettiklerini bildiğim için seviyeyi bir level yukarıya çıkartarak devam ediyoruz. Bundan böyle arkadaşlar haberiniz olsun. Ne dedik? En tehlikeli çöküşler gürültülü olmaz. İnsan bağırarak tükenmez çoğu zaman, sessizce eksilir. Bir sabah biraz daha geç uyanır. Bir şeye biraz daha az sevinir. Bir mesajı biraz daha geç cevaplar. Sonra yavaş yavaş kendi içinde çekilmeye başlar ve kimse fark etmez. Çünkü modern insanın en büyük trajedisi neydi? Acısını bile estetik yaşamaya çalışıyor artık. Gülerek saklıyor kırıldığını. Yoruldum demek yerine şaka yapıyor. Gece içi paramparçayken sabah herkese günaydın yazıyor. Yalanın batsın. Çünkü bu çağ insanı samimi olmaktan korkutur hale getirdi. Ya kime açılacağız? Kime halımızı diyeceğiz? İnsanlar artık yarasını göstermiyor. Çünkü herkes merhem olmuyor. Bazıları yaranın derinliğini ölçüp oradan vuruyor bir de. Hart diye böyle. Tam yarana. O yüzden bazı insanlar sessizleşti dostlarım. Bakın bir insanın susması her zaman sakin olduğu anlamına gelmez. Bazen içinde konuşacak gücü kalmamıştır. Ve insanın içinde biriken şey acıdan çok anlaşılmamıştır. Anlaşılmamışlıktır. Çünkü hayatta en ağır yüklerden biri kalbinin kimse tarafından tam olarak görülmeme hali. Bir düşünün. Herkese yetişiyorsunuz. Herkesin yükünü taşıyorsunuz. Bir telefonla insanların gecesini toparlayabiliyorsunuz. Ama gece dönüp kendi içinize baktığınızda sizin omzunuza yaslanacağınız kimse kalmamış. İşte insanın ruhu tam burada yaşlanıyor dostlarım. Bakın bazı insanlar yaşından değil, taşıdığı duygulardan dolayı yaşlanıyor, ihtiyarlıyor. İnanın bana. Ben gerçekten hala 25 yaşındayım. Ama bazı duygularla üzerime çöktüklerinde 90 oluyorum. Kaldıramıyoruz. Biriktirdiği

0: Hayal kırıklıkları, içine attığı cümleler, söyleyemediği kırgınlıklar, insanın yüzüne değil önce ruhuna çizgi çekiyor. Ve biliyor musunuz, bazı insanlar artık mutlu olmaya çalışmıyor bile, sadece biraz huzur arıyor. Kafasının sustuğu bir gece, kalbinin sıkışmadığı bir an, rol yapmak zorunda kalmadığı bir insan. Çünkü insanı hayata bağlayan şey nefes almak değil dostlarım, anlaşıldığını hissetmektir. Bakın çok net söylüyorum, bir insanın ruhunu en hızlı tüketen şey yalnızlık değildir, kalabalıkların içinde görünmez olmaktır. Herkes seni, nasıl söylesem, herkes seni bir şey sanıyor. Beni bir şey sanıyorsunuz ya. Güçlü, güçlü, neşeli, ayakta. Ama bir Allah biliyor içindeki yıkıntıyı. Bir Allah biliyor içimdeki fırtınaları benim, senin de. Ve bazen insan öyle yoruluyor ki dostlarım, uyku dinlendirmiyor, tatil geçirmiyor, kalabalık iyi gelmiyor. Çünkü beden değil, ruh yorulmuş. Yazık. İşte o noktada insanın ihtiyacı öğüt değil, gerçek bir merhamet oluyor. Birinin gözlerinin içine bakıp gerçekten yoruldun, biliyorum demesi oluyor. Çünkü bazı insanlar hayata tutunmuyor artık, sessizce düşmemeye çalışıyor. Fark edin etrafınızda düşmemeye çalışanları. Ve inanın bana can dostlarım, bu çağın en büyük kahramanları içinde fırtına koparken kimsenin canını yakmamaya çalışan insanlardır. Yemin ederim onlardan bir tanesi benim. Tarif edebilirim yani. Gerçekten kimsenin canını yanmasın diye çok mücadele veren bir kardeşiniz var burada. Kimseyi üzmemek adına kendini paramparça eden, dilini dişlerinin arasına alıp böyle geveleyen bir hal durumundayım ki kimse kırılmasın diye bazen bunu yaşıyorum. Adım Muhammed Elmamu. Vay Muhammed Elmamu, adı güzel Muhammed'im. Hoş geldin Elmamu. Selamünaleyküm. Başta olmak üzere Aslan abim Recep Köse, Aslan yürekli kardeşim Baran Aksoy, Baran Çelebi, Batıkan Kılıçkıran, Emir Düşmaz, Doğancan Sakallı, Aslan kolu kısa, minik kardeşim Burak kolu kısa, haberini aldım, az kaldı seni bekliyorum, küçük dayı Şahin Altun, Anil Yılmaz, elbet bir gün her şey güzel olacak, Mete Çakmak, Mücahit Baş Ceyhan, not Baran Aksoy, seni çok seviyorum aslan kardeşim, gelip alacağım seni oralardan, az kaldı. Oy oy oy oy. Burhan abi, sizinle konuşurken Burhan Çaçan, geceler sessiz böyle içimden vallahi billahi bu geldi, bilmiyorum, konuşmamın bir yerinde bunu çok hissettim, rahmetle yad ediyorum, çok özel ve güzel bir adamdı Burhan abi. Benden sizlere gelsin an itibariyle dinleyen canlarıma. Geceyi de bağlayalım. Dostlarım, bu gece belki de en çok şunu öğrendik şu kısacık konuşmamda. İnsan bazen en büyük savaşı sessizce veriyor, biliyor musunuz? O yüzden birbirinize karşı biraz daha merhametli olun ne olursunuz. Çünkü herkesin içinde kimsenin bilmediği bir yorgunluk var. Ve unutmayın, bazı insanlar gülümseyerek ayakta kalır ama içlerinden sessizce yardım ister. Hepinize huzurlu geceler diliyorum dostlarım. Kalbiniz yorulsa da umudunuzu tüketmeyin. Ve yayınımız sona eriyor. Yarın akşam Allah'tan bir mani olmazsa yine saat 19'da kentlerin en özel istasyonlarında dinlediğiniz bu frekansla sizlerle buluşma gayreti içinde olacağım. O ana değin hoşça, en önemlisi dostça kalmanız dileklerimle. Dua der dua bekleriz. Allah rızası için bu kardeşinize de dua edin. Ben hepinize çok dua ediyorum. Hakkımda ne düşünüyorsanız Rabbim milyon katını, milyar katını versin. Rabbim umduklarınıza nail, korktuklarınıza emin eylesin yüreklerinizi. Allah'a emanet.
1: Allah'a

0: Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
1: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.

fazla anahtar ve o kadar fazla kilit var. Çakılı bir çivim yok beklentim ne bu hayattan.